Ungara Ditvume Vorpes Amo Sharafayenkov Kasi Kayun Anvatan Yev Bargavach Apagayi Gravakan Nakhagay Ilham Aliyev'in katılımı Azerbaycan'ı kovmuş taratçaşlanan KKK'nın meç Zergür Vazarazan Varakan Aravelçunlar Nasıl Evoriye Kimiski Xumba Yevdrayet Kafaz Bulur İnstitutları Zahovelen Yevor Vağusa Ekel Dransliya Katar Virasman Jamanaka Merpetuçen Rekavara İzdir Kuruşu Mehinnovaciya Nuraş Xarak KKK'nın Rogutinleri Vara Karason Çorsoraya Hayna Kampatirazma Paymanlar Stelce Sarafayın Kovkasum Helsinki Yezrapaki Çaktim Naraş Kızmıkları İrakan Asman Hamar İnşpes Nışeli Petuçen Rekavara Adırbeçen Averakan Nali Piçeskayın İravunki Nur Meriyevs Kızmıkları İbrahim Nuvas Saratsaşanayın Karkukanu Nais Pisova Pohovelov Miçeskayın Artara Datuçiona Merzayni Droşa Miçeskayın Radyo Tsunhi.

0: minilliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Sözün deryası.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Her bir halkın mevcutluğu onun doğma diliyle ölçülür.

0: Askerlerimiz aslan gibi keçipler, ezipler düşmanımız.
1: Hala hazırda Azerbaycan bayrağı burada sallanmaktadır.

Azərbaycan devletinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyaset ve hayata geçirdiği tedbirler Azərbaycanın devlet müstəqilliyini günü gündən möhkəmləndirir ve günü gündən yükseklere kaldırır. Ve bilin, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaktır. Heç kəsin vassalı olmayacaktır. Ancak özü öz taleyini her gün halledecek ve öz geleceğini halledecek.

demokratik hukuki devletin kurulması, demokratik vatandaş cemiyetinin yaranması için bütün esaslar yaradı.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Sesimiz, sözümüz var olsun. Bu sihirli kutudan çok işittiler.
1: Yazıcı, filoloji üzere felsefe doktoru, medya üzere expert, Bakü Devlet Üniversitesi'nin jurnalist ve fakültesinin müellimi Natevan Demirçioğlu.

geçmez bu garımdı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Uyuh dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

0: Biniliklerin yattaşı, esirlerden gelen sesler, Azerbaycan'ın sesi.
1: Sözün deryası.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden küfüre de, gözelsen değil.

0: var bir müstakil devletin Keraş Cüclü ordusu olsun. Dağlı Cüclü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu cüclendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın işgal olmuş topraklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün suverenliğini mutlak temin edecek.
1: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin. Düşmanın bütün herbi hedefleri, bütün strateji ehemmiyetli mentegeleri Azerbaycan ordusu tarafından mahvedilebilir. Bizim bugün numayiş ettireceğimiz silahlar hem Azerbaycan halkına bunu gösterecek, hem düşmana bunu gösterecek, bütün dünyaya bunu gösterecek.
2: Bizim ordumuz, kahraman evlatlarımız dağlardan, derelerden, meşelerden, cığırlardan geçerek sıldırım kayaları get ederek kayalar vasıtasıyla dırmaşa dırmaşa Şuşa'ya kalkarak orada Elbeha dövüşünde düşmanı mahvetti. Azerbaycan bayrağını Şuşa'da kaldırdı. Ve ondan bir gün sonra daha 70 kent işgalcilerden azat edilenden sonra Ermenistan artık teslim oldu. Ah bayrak kaldırdı, diş çöktü, öz layıklı cezasını aldı ve imdad diledi. Biz Ermenistan'ı dövüş meydanında mahvettik.

ateş vakt unutmaz Avrupa'yı. Bu devlet yaşadar senin arzularını. Her zaman Azerbaycan yüreğinde sen. Ne kadar insan

Boy Bashamon, Seyur Dital Babu Show, Atay Valavon, Simanada Valbesho, Azan Nashon, Tanan Nashosh, Kibasho, Simabala, Boy Bashamon Bashdadi, Hamavitin, Dion Mandin Haroba. Asa hani didergine oba besoy manda birom beda çay soba sıma bala boy başamon başladı be vatana insoni rüş hiç babe basu üte çay cigar tata pis babe bada bamışta dostu çiz babe sıma bala boy başamon başladı Kurbatada valan hiç bu doyda. Sipikarda siyo hati mu doyda. İyo çama jimoni ner du doyda. Sımı bala boy başamon başladı. Barza bandon daldart kardan de çarı. Çeşüle ov emede de şarşarı. Bahar demon izelmanın de çarı. Sıma bala, boy başamon başladı. Dönüyor balay sahne, jimon çay kino. Boçi ro başt beda, boçi affino. Mas kaçtı daş gazal beşte zemino. Sıma bala, boy başamon başladı. Tolşa bandun, bu merdun ro ban maydun. Çaman nomi hifz kar deden Abandon Boy başamon Abon besoy namandon Sıma bala Boy başamon başladı Saşumon ni Bahis merdi zemini Dast ni beje Merd ba merdi zemini Şonu damon işte yürdi Zemini Sıma bala Boy başamon başladı Zahmetine bakardımın hareket Savo babi, xado bado barakat Bobo yürüdü hasret adı umağa Sımı bala, boy başamın başladı Taybamandı, bakaro bau başı Çı dalonu, çı yodu, rabi başı O kardeş işte kayba baçaşı Sımı bala, boy başamın başladı Bazamona buva maka Dadime Be vatan se danio Davlat boçime Garaz bami Tümo urzu

Şarnak Mehmet Haortumu İçeri Şehir Yev Bayır Şehir Hin Baku Bajnum. Vistayın vor, çınayat meng buluruz giten İçeri Şehir Anvanuma mezayın şatırı tığyak çen Bayır Şehir Haskat Sünit. Aspisov mer Hin Baku Bajnum menkı hoseng dramasyen. Bulur giten vor irakan Hin Baku'n bakasası İçeri Şehiriz. Ayska akı vor hin şamınakına işe japatvatsı Kari Paris Nurov Taratski Arumov bunatılın oyunu inç nakkinum. Çınayat ınra bunakusyonu metşer, ayn tarih sariyacumer. Bayca vor tığır gütnumay samankı. Harsayna vor.

göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı, sana hiç gönül verirdim. Sözümüz söz olmasaydı, sana hiç gönül verirdim. Sözümüz söz olmasaydı, ağlıbdır ağlım baştan, keçmək olmaz bu göz qaşdan. Ağlıbdır ağlım baştan, keçmək olmaz bu göz qaşdan. Qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.